de guerre. Ish qadın ayandı canım, molla can. Ne buldu yarım gelmedi gel, ne buldu yarım gelmedi gelin.